Ticket number 7. Ticket number 7. Kage ma chita ne serious eh? Ne serious. Niko se ke gula iye ke mau ni kuna nyun. Niko se ke ne gula iye we. Ticket number 7.